bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

Eylül geçmiş kapımızdan, süpürmüş kalıntılarını, ışıklarını. O güneş parlıyor hala, ay yine bizim.

0: Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Ve hey sanat hırsızı, ve hey üretme kabızı, birazcık efendi ol, zehir etme şu yazı.
1: No, venge, venge, şimdi

0: Bentley, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Radyo ve Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux Baldo Pirinç 5 kilogram 400

0: یان زجر لومه کردش چاره نیو. تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه. یو نرائر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندی یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تخشیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Wang.

0: Ece kadar ineca normal ki ki Ferhat Bey ne kadar ferak yaşar. Kesin konu iş der ve ben kadarken. Şu kadar ziyan var ya. Bağırırken gel cana pırskırık çeydim ben mürüdü. Çe cana pırskırık çeydim ben mürüdü. Minem ver hasıl. Be her avay. Ay gini gebe ku mürüdü. Keyif kaç be o mürüdü. Hayalin khuha be. O bu kebe dur hayalin khuha. Vazlam hep hayalin ku herkes li bendeye ku bigiyece ye. Ye vera. Takas ye. Vera. As eminim şu kadar. Her bada sike kumene eminim le. تقصی چه به امروشی بره ایجا گودار این هجام اره هدی دیم در بازی رکلام آده بین اما این رکلام گودار کن پشت رکلام به کلاجان نگیدن نمود گرنش بکو قهوه ما آماده یه هنسی آخان هنسی جمع بکنمه بگرن کرم کن رکلام گودار کن گودار این هجام به نرخ قدر بلند
1: رکلاملار Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lahmacun kide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama deve gazanin jibo amedi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji darzandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağ 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin, anji darzandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas girin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, 153.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Le bajare diroki le Ahmedi, un jibor revitiye kharin etene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo Ahmedi.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt Hukukçular Konferansı Hazırlık Komitesi üyesi Veysi Güneş, iki gün süren konferansta önemli tartışmalar yürütüldüğünü belirterek, Türkiye'de bir demokratik anayasal dönüşümün gerçekleşmesi gerektiği hususu temel tartışma konularından biriydi dedi. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Bugün ve yarın sürecek zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi, Çin'in ve Rusya'nın NATO ülkeleri için tehdidi konuları yer alacak. Açlık grevinin ardından yaşamını yitiren Gürkan Türkoğlu'nun avukatı Ülkücan Kaplan, hukuki başvurulara rağmen sevk taleplerinin uzun süre reddedildiğini belirterek, açlık grevini sonlandıran tutuklular ile Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan diğer mahpusların acilen sevk edilmesi çağrısı yaptı. Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişinin yaralandığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi'nin Hacı Lokman Birlik'in cenazesinin yerde sürüklenmesine dair verdiği kararı değerlendiren kardeşi Mehmet Birlik, kararın olumlu ancak eksik olduğunu belirterek, devlet samimi ise herkes heybesindekileri döksün, hesap versin, hesap sorulsun dedi. 2020 yılından beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında ailenin avukatı Ali Çimen tarafından sarsıcı iddialar gündeme getirildi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Çimen, soruşturmayı kararttığı belirtilen 108 kişilik bir örtbas ekibine yönelik suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. İddiaların merkezinde Gülistan Doku'nun orijinal sim kartının şüphelilerin elinde olması ve dijital verilerin silinmesi de yer aldı. Yönetmen Veysi Altay, Kürt Sinemacılar İnisiyatifi'nin sözcüsü olacak bir inisiyatif haline geleceğini belirterek, devrimci, toplumsal cinsiyet bilincine sahip, ekolojik ve Kürdistani bir sinema inşa edebiliriz dedi. Dilovası katliamı davasındaki yargılamanın iş yeri sahipleriyle sınırlandığına dikkat çeken DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, iki kişinin tahliye edilmesinin kaygı verici olduğunu, kamu görevlilerinin yargılanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Kooperatifçilik üzerine çalışmalarıyla bilinen Zehra Buyla Kutlu Yurga, derin yoksulluk ve yozlaşmaya karşı alternatifin toplumsal kodlarda olan komünal yaşam kültürü olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki haberleri ve sanal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Bir Gün Gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan'ın adliyeye çıkarılması bekleniyor. Gazeteci Hazar Dost, 2018'de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek akşam saatlerinde gözaltına alındı. Ahmet Şiar ve Uyuşturucu ile Mücadele Platformu, Rab'ın kampanyasının startını vererek mahalle, okul, sokak ve yaşamın her alanında ahlaki ve politik toplumu yeniden örgütleme çağrısı yaptı. Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 162 milyon TL değerindeki 9 ihaleyi aynı firmalara verdiği ortaya çıktı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi, ilçede Kadın Kent Bostanı projesini hayata geçirdi. Demokratik Bölgeler Partisi'nin Barış'ın Sözünü Halkla Kuruyoruz şiarıyla Adıyaman'da gerçekleştirdiği buluşmalarda STÖ ve demokrasi platformları sürece tam destek vererek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Tunceli İl Özel İdare'de askıya çıkan GES projesine karşı bazı İl Genel Meclis üyeleri 1 Temmuz'da itirazda bulundu. İstanbul'un Kartal ilçesinde metruk bir gecekondu içerisinde bir kadının cansız bedeni bulundu. Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Çin'de doğal afet olayları nedeniyle Nanning'de 4 kişi, Hubei eyaletinde ise 11 kişi yaşamını yitirdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey, Ukrayna güçlerinin salı sabahı 400'den fazla insansız hava aracı kullanarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı Türkiye'nin başkenti Ankara'da başlayacak NATO zirvesinden yalnızca birkaç saat önce gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un resmi temaslar kapsamında bulunduğu Suriye'nin başkenti Şam'da kaldığı otelin yakınında patlama meydana geldi. Bombalı araçla gerçekleştirildiği ifade edilen saldırıdan ilk görüntüler geldi. Görüntülerde siyah dumanların yükseldiği ve bir aracın alev alev yandığı kameralara yansıdı. (Gülüyor) 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde bu akşam saat 19'da İspanya-Mısır, saat 23'te Arjantin-Kolombiya maçları oynanacak. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wang.

0: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta otuzlu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 05 hürüsü nev nevseyu vistu nev 05 şeşes. Yanzi alo sev banca suhiri.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt Hukukçular Konferansı Hazırlık Komitesi üyesi Veysi Güneş, iki gün süren konferansta önemli tartışmalar yürütüldüğünü belirterek, Türkiye'de bir demokratik anayasal dönüşümün gerçekleşmesi gerektiği hususu temel tartışma konularından biriydi dedi. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Bugün ve yarın sürecek zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi, Çin'in ve Rusya'nın NATO ülkeleri için tehdidi konuları yer alacak. Açlık grevinin ardından yaşamını yitiren Gürkan Türkoğlu'nun avukatı Ülkücan Kaplan, hukuki başvurulara rağmen sevk taleplerinin uzun süre reddedildiğini belirterek, açlık grevini sonlandıran tutuklular ile Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan diğer mahpusların acilen sevk edilmesi çağrısı yaptı. Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişinin yaralandığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi'nin Hacı Lokman Birlik'in cenazesinin yerde sürüklenmesine dair verdiği kararı değerlendiren kardeşi Mehmet Birlik, kararın olumlu ancak eksik olduğunu belirterek, devlet samimi ise herkes heybesindekileri döksün, hesap versin, hesap sorulsun dedi. 2020 yılından beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında ailenin avukatı Ali Çimen tarafından sarsıcı iddialar gündeme getirildi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Çimen, soruşturmayı kararttığı belirtilen 108 kişilik bir örtbas ekibine yönelik suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. İddiaların merkezinde Gülistan Doku'nun orijinal sim kartının şüphelilerin elinde olması ve dijital verilerin silinmesi de yer aldı. Yönetmen Veysi Altay, Kürt Sinemacılar İnisiyatifi'nin sözcüsü olacak bir inisiyatif haline geleceğini belirterek, devrimci, toplumsal cinsiyet bilincine sahip, ekolojik ve Kürdistani bir sinema inşa edebiliriz dedi. Dilovası katliamı davasındaki yargılamanın iş yeri sahipleriyle sınırlandığına dikkat çeken DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, iki kişinin tahliye edilmesinin kaygı verici olduğunu, kamu görevlilerinin yargılanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Kooperatifçilik üzerine çalışmalarıyla bilinen Zehra Buyla Kutlu Yurga, derin yoksulluk ve yozlaşmaya karşı alternatifin toplumsal kodlarda olan komünel yaşam kültürü olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki haberleri ve sanal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Bir Gün Gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan'ın adliyeye çıkarılması bekleniyor. Gazeteci Hazar Dost, 2018'de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek akşam saatlerinde gözaltına alındı. Ahmet Şiar ve Uyuşturucu ile Mücadele Platformu, Rab'ın kampanyasının startını vererek mahalle, okul, sokak ve yaşamın her alanında ahlaki ve politik toplumu yeniden örgütleme çağrısı yaptı. Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 162 milyon TL değerindeki 9 ihaleyi aynı firmalara verdiği ortaya çıktı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi, ilçede Kadın Kent Bostanı projesini hayata geçirdi. Demokratik Bölgeler Partisi'nin Barış'ın Sözünü Halkla Kuruyoruz şiarıyla Adıyaman'da gerçekleştirdiği buluşmalarda STÖ ve demokrasi platformları sürece tam destek vererek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Tunceli İl Özel İdare'de askıya çıkan GES projesine karşı bazı il genel meclis üyeleri 1 Temmuz'da itirazda bulundu. İstanbul'un Kartal ilçesinde metruk bir gecekondu içerisinde bir kadının cansız bedeni bulundu. Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Çin'de doğal afet olayları nedeniyle Nanning'de 4 kişi, Hubei eyaletinde ise 11 kişi yaşamını yitirdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey, Ukrayna güçlerinin salı sabahı 400'den fazla insansız hava aracı kullanarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı Türkiye'nin başkenti Ankara'da başlayacak NATO zirvesinden yalnızca birkaç saat önce gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un resmi temaslar kapsamında bulunduğu Suriye'nin başkenti Şam'da kaldığı otelin yakınında patlama meydana geldi. Bombalı araçla gerçekleştirildiği ifade edilen saldırıdan ilk görüntüler geldi. Görüntülerde siyah dumanların yükseldiği ve bir aracın alev alev yandığı kameralara yansıdı. (Gülüyor) 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde bu akşam saat 19'da İspanya-Mısır, saat 23'te Arjantin-Kolombiya maçları oynanacak. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Diclekent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her vuha mades bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve khasanen jibo amede.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. kazandırır.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıluks baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 269 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Vek.

Merkezi Xəbəranra mərhaba qoşdarı əzizi. Ma bu xəbəranı növyan vərnişmədi. Zirvey NATO 2 TD temsilkari Hirsuya Velatanami Tehet Evro Umeşta Ankara'da da devam bikero. Seba temsilkariya Hollanda ve Zira Pautişi Dilan Yeşilgöz itede doca bigiro. Dilan Yeşilgöz asli hu dersimraya usara Hazaru Nevsi Heşto Çarnede vaxtu kehut sarabiye piya bidayı uvaya hu Ankara'a sey müteci müracaatı Hollanda kerdibi. Endame Komiteye Amede Kari Konferansı Hukukuna Sekurdan Vesi Güneşi Diyar Kert Konferanso Kedroji Domya'da Münakaşı Mühimiye Ame Kerdüşuva Mesele Kerdüşu Bıcağırdışı Vurnayışı Vıraştışı Desturi Bingeyo Demokratik Türkiye'de Yuba Vatani Bingeyi Münakaşı'yı bir. Dımay Mergi Müvekili Hu Gürkan Türkoğlu, Avukat Ülkücan Kaplan, Kseykert, Usebelke Ziyani Grani Bini, Umer Genevi Nebe, Vengdayış Kert, Vatip İşte Bini, Tahsin Saltıcı, U Hüseyin Özenöke, Grevi Veşhane Kadınay'ı, Leski Sevkini Veşhane'yi Berikerdiş. Keke Hacı Lokman Birliki Mehmet Birlik kararı mahkemeye düsturi bengeye derhaqi cenaze Hacı Lokman Birliki Kaşkerdişi Erdisero Erjna Uvake no karar ve şola kemiyo. Eke devlete samimya ve herkes çi Türkiye'de esto brejno ve hesap bero dayış, hesap bero persayış. Rejisör Vesi Altay Diyarkert no inisiyatif dobu ve verfek inisiyatifi sineme gerani kurdan uğurnava. Ma işkeni sinemaya ek şoraşkır, vayri hişmendiya ekolojik, vayri perspektifi tüdüştüya cinsi, u vayri koke hu Kurdistan'ı da avan bir kere. Kazaya Haydarlıya Afyoni'de Sereki Şaradarya AK Parti Süleyman Çetinkaya rastı herişi kardiyame, Çetinkaya bezyan hlas ve lalaje ey, miyani ne piroda işi de brindar bı. Kırıkkale'de bir sebebi kalıp yayışı otobüs arayvanan çevre suyu merdimi birindar bir u amene kıl kerdiş ve şehri kesen grana. Televizyonu Alevyan Serçem TV desbe ve şanı hükert. Serçem TV doba veri u kültüre Alevyan seru ve şan bir kero. Platformu hemveri sucitir ya ki u madeyani Ahmet Şerbe startı kampanya rabında. Miyane Tahan, Mektaban, Kuçeyan u her vare cüyede sabarayına rehistin kerdişi cemaati ahlaki u politik rengdayış kerd. Şırnak'ta davaya şebekeyi fuhuşike miyane cideleşker izyeste udmay mabene de suyev sarıyame akerdişte mahkeme karardake va sucdar İbrahim Tatar u Emrullah Baysal berigoşları kerdiş u ronuştuş taluk kerd. Yine endame meclisi pürüyü yevi temmuzda da hemveri projeyi santrali enerji rojike semede erjnayışı pürüyü idare taybeti bajari dersimi amebi pişkeş kerdiş itiraz kerdi. Şaradar yarıya armuş yavani kazaya hude proje bostani bajari cinyan bıca art u fina devre. Seba Sereke Ruhaniye verini İrani Ali Hameneyoke Herişani Deya u İsrail'de Dünya Hubede Nabı Mescid-i Cem Keraniye Bajari Kumiye İrani'de Merasimu Kupil e Cenaze-i Vrazya. Amenakıl Kerdiş Cenaze Ali Hameneyi Dobero Berdene Bajari Meşhedi u Donevete Muzede u Cabero Defen Kerdiş. Şam'da nizdi otelake Serekomari Fransa Emmanuel Macron tedemaneno umyani pifineşende bi tek ayışık ame meydan. Bakuri Sudani'de bi sebebi rıjnayışı madeni zerdi panciz karkeran dünyaya hubedennayı. Koştari azizi mamey peyni xeberani hu bi manevişide.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
4: iyi finans. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

že na Vendanu če Jan ten baš. Se roke Amerika je dana Trump, že bo beštari ljudke si u šešemin, a NATO je bebe gihšt Ankare. Balafira Trump u hejata vili balafirgeha Ankare je dani. La Castra Serokomariye, yale Ankara Civina si u şeşemin anlatoye desteker. Civine be foruma pisesaziya parastine desteker. Seroku vezirin si u devletin endamin NATO'ya de Civine de amade bun. Civin de drojan berdevan bike u pişti Civine ji de nabera serokin devlet ante hevditin de pekverin. Cigra sekreteri giştî ya NATO'yı Radmila de foruma pişezasiyen parastine ya NATO'yı de projeyin milyar dolari ragihant u gotku Türkiye jubo du peyken nu yenku de jihela tubitake verin çekirin ji 600 milyon dolari zedetir u jubo sistemin radare u kubeya poleji 5 milyon dolari zedetir peyman imzekirine. Kırsaya kuş bu lütkaya NATO'yı protesto bıkın Nüparka Kurtuluşe Kombun gelek şu an hatın bin çapkırın. Seroka Meclisa Odaya Bazırgani Upişe Saziye ya Amede Nevin İl Kulena Hoşhaneyek le İstanbul'e dahat dermankırın koça dabikır pişti merasıma cenazeye le Goristan'a Yeniköy a Amede hatve şartı. Serokomar Tayyip Erdoğan ile Ankara'ya da çerçeve esi u şeşemin lütkeya seroken devlet u hükümet an anotayı da serok vezire Kanada'yı kabul kır. Vezire parasına NTV'yi Yaşar Güler Diyarkır, Türkiye'de Helberina platformen deryayı da hodi kapasite avusaya ku neteni pedeviyen hup ektiğine de haman demeyde jubo hevalbent u şirikin huji alikari yetke. Komisyona Gürtigehan AİHD A İstanbul'e derbari Gürkan Türkoğlu yekudu çalakya bir çibune de bu uçar etirme hej yana hoji dest da dahuyani da u bankırko Gürtigehen be evlehiya bilind bengirtin. Jisi uşe serokin bajaran en kuji CHP hatine durxistin bisu yek kes hinne hatine guhertin. Her ku iddain kriza serokatiye dınav partiye de zede dibin çavkaniye nizike seroke koma CHP Özgür Özel iddadıkın ku Reveberiya Kemal Kılıçdaroğlu jibu serokin bajarin nu ted koşe. Le Gımgıme Festivala Çandu Hüneri ya Gımgıme Kuji Aliye Şarederiya Gımgıme Veti organize kırın dede heft heşt u nehe tabakhide vereli darxistin ve de festivali de çalekin hoza, çant, hüner u her guha çalekin hüşyariya ekolojik şihebet. Hem vakti serdana serokomari Fransa'ya Macron le Şam'e le meydana ümeviyinde tekinçe bun hatıra gandın ku hijdek ezbirin darbune u revşa Macron başı. İran pişti şere huye bi Amerika İsrail'e lisar sinore rojilat u başur desbava kırına barege hennu u lekırına duvaran kır. Emgi hiçten daviyan uçeyen hı, biminin duhoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye... Şimdi iyi finans var. İyisini ister, iyi
3: finans. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta otuzlu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

anlamadı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikimizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

sen gelirken hasret ezberlenir. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek,

že na vend anuče Jan ten baš. Serok Amerika'ya dan atıram şu bu beşleri lütke esi u şeşemin anoto evi ve gihişt Ankara. Balafır atıram bu heyet avi ile balafırgıha Ankara'ya dani. La kastra Serok Amerika'ya yale Ankara'ya cüvin esi u şeşemin anoto'ya desbekir. Cüvine bu foruma pişes azya parastine desbekir. Serok u vezirin si u du devletin endamin NATO'ya de cüvine de amade bun. Cüvin de drojan berdevan bike u pişti cüvine ji de nabera Serok'in devletan de hevditin de pek verin. Cigra Sekreteri Giştî ya NATO'yı Radmila de Foruma Pişezasiyen Parastine ya NATO'yı de projeyin milyar doları ragihant u gotku Türkiye jubo du peyken nu yenku de jihela tubitake verin çekirin ji 600 milyon doları zedetir u jubo sistemin radarı u kubeya poleji 5 milyon doları zedetir peyman imzekirine. Kırsaya kuş bu lütkaya NATO'yı protesto bıkın Nüparka Kurtuluşe Kombun gelek şu an hatın bin çapkırın. Seroka Meclisi Odaya Bazırgani Upişe Saziye ya Amede Nevin İl Kulena Hoşhaneyek le İstanbul'e Dihat Dermankar'ın koça da bıkır. Pişti merasıma cenazeyi le Goristan'a Yeniköy a Amede hatı başardı. Serokomar Tayyip Erdoğan ile Ankara'ya de çerçeve esi u şeşemin lütkeye Serokin devlet u hükümet an anoto ede Serok Vezir'e Kanada'yı kabul kır. Vezir'e parasına neteveyi Yaşar Güler Diyarkır, Türkiye'de Helberina platformen deryayı de hodi kapasite avusaya ku neteni pedeviyen hu pektiğine de haman demede jubo hevalbent u şirikin huji alikari etki. Komisyona Gürtigehan AİHD A İstanbul'e derbari Gürkan Türkoğlu yekud çalakya bir çibune de bu uçar etirme hej yana hoji desta da huyani da u bankır ku Gürtigehan be evlehiya bilint bengirtin. Jisi uşester okin bajaran en kuji CHP hatine durxistin bisu yek kes hinne hatine guhertin. Her ku iddain kriza serokatiye dina partiye de zede dibin çavkaniye nezike seroke koma CHP Özgür Özel iddia dikin ku Reveberiya Kemal Kılıçdaroğlu jubu serokin bajarin nu teyit koşe. Le Gımgıme Festivala Çandu Hüneri ya Gımgıme Kuji Ali Eşareder ya Gımgıme Veti organize kırın de de heft heşt u nehe tabakhi de vereli darxistin ve de festivali de çalekin hoza, çant, hüner u her guha çalekin hüşyariya ekolojik şihebet. Hem vakti Serdana Serok Komari Fransa'ya Macron le Şam'e le meydana ümeviyinde takinçe bun hatıra gandın ku hecdek esbirin darbune u revşa Macron başı. İran pişti şere huye bi Amerika İsrail'e re lisar sinore rojilat u başur desbava kırına barege hennu u lekırına duvaran kır. Emgi hiçten daviyan uçeyen hue, beminen duhoşiyede.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Le bajare diruki le amede, unjibor revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berkhe o kezebab berkhe a teze bukhoyen. Her uha maddes bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tam ade ve khasanin, jibo amede.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: karım tövbe.
1: Radyo Wen.

porgene ma darra bmano. Va elega ma ardura bmano. Va helan kadomano darra bmano. Va derbetya ma mumira bmano. Va nan solama herdra bmano. Va nafaheni bu. Endi zoru zerb desu desisa kamiderasa va hek inaybe va nihek mabim. Endi daru pesane kardu tuz kere lau hebno reseno gre kere kotsu denk kere endi kamke be vengu kamke be peştio kır kere cam erdiye marara ver şiye mayık eşime damara endi be minu tu deste hu bancim tertele dinara jan havşi şime damara nanu soledariye ve kale devre şişi urze mayı keşime be minu tu deste hubancim terteli dinara kemer u kutsbas nekenuni azı peyindi hey vah hey ki camerdi qeydi hayleme o tertele o ulıdıt o kes keşi ne hesnen o endi be adır kılı kimi mobet hele kimi demu devran edina qiyar o qem edina vla kimi endi be

go.

0: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve...

Dışişleri Bakanı, Slovenya Dışişleri Bakanı Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Bu kapsamda Ankara'ya gelen ilk devlet başkanı Letonya Cumhurbaşkanı oldu. ABD Başkanı Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan alanda tören kıtasını selamladıktan sonra ABD Başkanı Trump'ı karşıladı. Erdoğan, Trump ile tokalaşarak kısa süre sohbet etti. Karşılamanın ardından iki lider resmi program kapsamında 2400 metrekarelik yeni yapılan devlet konuk evine geçti. Erdoğan ve Trump daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Trump ile birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır dedi. ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile harika ilişkilerimiz var. En başından beri kimyamız iyi uyuştu. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız dedi. NATO zirvesi protestoları sonucu yüzlerce kişinin gözaltına alınması nedeniyle Ankara Emniyetinde nezarethanelerin dolduğu belirtildi. NATO protestolarına katılmak için Kurtuluş Parkı'na gitmesi engellenen milletvekilleri, NATO'nun Türkiye'de kahraman gibi karşılanmasına tahammüllerinin olmadığını belirterek 6 talep sıraladı. Talepler şöyle: tüm NATO üsleri kapatılsın, NATO'dan derhal çıkılmalıdır, Türkiye'nin en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır, dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır, eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi, halka dönük en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir. NATO'ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir. Ülkenin dört bir yanında tutuklanan sosyalist, devrimci, ileri yurtseverler derhal serbest bırakılmalıdır. Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara'daki toplantı çalkantılı bir dönemde yapılıyor. Bu dönemde özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin garantisi olarak güçlü ve birleşik bir NATO'ya ihtiyacımız var. Genel Sekreter Rutte, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Umuyorum ki birlikte bir Ankara ruhu oluşturmayı başarabiliriz dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, NATO zirvesi hazırlıkları sürerken Rusya'ya yönelik saldırgan açıklamalar olduğunu söyledi. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir'deki grup toplantısında konuştu. Özel, NATO tedbirleri kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanmasına tepki gösterirken, Trump kendi ülkesinde yüz binler tarafından protesto edilebilirken, Erdoğan, Trump'ın Türkiye'deki bir protestosunun kendisi için bir son olacağını düşünmekte dedi. Sekiz yıl önce katıldığı eylem gerekçe gösterilerek dün akşam gözaltına alınan gazeteci Hazar Dost bugün serbest bırakıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi üzerinden Ulaşım Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere 199 yeni personel alımı yapılacak. Başvurular 6 Temmuz 2026 tarihinde başlamış olup 10 Temmuz 2026 saat 17'ye kadar isbasvuru.diyarbakir.ben.tr adresi üzerinden dijital ortamda kabul edilecek. Online ön değerlendirmeyi başarıyla geçen adaylar 12-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecek. AKP yönetimindeki Şemdinli Belediyesi 4 gündür ilçeye su vermiyor. Asılsız bir ihbarla Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınan gazeteci Berfin Ay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muşvarto'ya bağlı Horik köyünde planlanan JES projesine karşı başlatılan nöbet eylemi 66. gününde de devam ediyor. Ağaç AŞ bünyesinde çalışan ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarılan işçiler, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ile görüşmek için gittiği İBB ek binasında güvenlik saldırısına maruz kaldı.

Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, iki kişinin ise dumandan etkilendiği bildirildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düğünde çıkan ve Seyit Çetinoğlu isimli gencin hayatını kaybettiği bıçaklı ve silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 9'a ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şam temasları kapsamında bir araya geldiği devlet başkanı Ahmet Eşare ile yeniden inşa, enerji, altyapı, sağlık, sivil havacılık, bankacılık alanlarında stratejik ortaklık anlaşmaları ile niyet beyanları imzaladı. Çin'in Hubei eyaletinde etkili olan fırtına ve kasırga nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 331 kişi yaralandı. Şiddetli hava olaylarında 22 bina yıkılırken 4855 bina hasar gördü. Gansu eyaletinde meydana gelen heyelanda ise 33 kişi göçük altında kaldı, 17 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze şeridinde can kaybı 73.102'ye yükseldi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Sayıl olmanı, derdedi gönlü zor hak ve kömürü darı ne sanı. Mereme dizer nuruna güne mordem zerrede ne manu. Naksusa her sayrın yoluna biçme ozlaca kemere çeki klamı meydan yanu. Bele mali solede o serkere ne onu o hira roj.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi Beştepe'de devam ediyor. Zirveye katılacak ülkelerin bakanları da Ankara'ya geldi. Japonya Savunma Bakanı, Hırvatistan Dışişleri Bakanı, Slovenya Dışişleri Bakanı Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Bu kapsamda Ankara'ya

gelen ilk devlet başkanı Letonya Cumhurbaşkanı oldu. ABD Başkanı Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, alanda tören kıtasını selamladıktan sonra ABD Başkanı Trump'ı karşıladı. Erdoğan, Trump ile tokalaşarak kısa süre sohbet etti. Karşılamanın ardından iki lider, resmi program kapsamında 2400 metrekarelik yeni yapılan devlet konuk evine geçti. Erdoğan ve Trump daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Trump ile birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır, dedi. ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile harika ilişkilerimiz var. En başından beri kimyamız iyi uyuştu. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız, dedi. NATO zirvesi protestoları sonucu yüzlerce kişinin gözaltına alınması nedeniyle Ankara Emniyeti'nde nezarethanelerin dolduğu belirtildi. NATO protestolarına katılmak için Kurtuluş Parkı'na gitmesi engellenen milletvekilleri, NATO'nun Türkiye'de kahraman gibi karşılanmasına tahammüllerinin olmadığını belirterek 6 talep sıraladı. Talepler şöyle: tüm NATO üsleri kapatılsın, NATO'dan derhal çıkılmalıdır, Türkiye'nin en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır, dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır, eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi, halka dönük en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir. NATO'ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir. Ülkenin dört bir yanında tutuklanan sosyalist, devrimci, ileri yurtseverler derhal serbest bırakılmalıdır. Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara'daki toplantı çalkantılı bir dönemde yapılıyor. Bu dönemde özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin garantisi olarak güçlü ve birleşik bir NATO'ya ihtiyacımız var. Genel Sekreter Rutte, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Umuyorum ki birlikte bir Ankara ruhu oluşturmayı başarabiliriz, dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, NATO zirvesi hazırlıkları sürerken Rusya'ya yönelik saldırgan açıklamalar olduğunu söyledi. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir'deki grup toplantısında konuştu. Özel, NATO tedbirleri kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanmasına tepki gösterirken, Trump kendi ülkesinde yüz binler tarafından protesto edilebilirken, Erdoğan, Trump'ın Türkiye'deki bir protestosunun kendisi için bir son olacağını düşünmekte, dedi. Sekiz yıl önce katıldığı eylem gerekçe gösterilerek dün akşam gözaltına alınan gazeteci Hazar Dost bugün serbest bırakıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi üzerinden Ulaşım Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere 199 yeni personel alımı yapılacak. Başvurular 6 Temmuz 2026 tarihinde başlamış olup 10 Temmuz 2026 saat 17'ye kadar isbasvuru.diyarbakir.ben.tr adresi üzerinden dijital ortamda kabul edilecek. Online ön değerlendirmeyi başarıyla geçen adaylar 12-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecek. AKP yönetimindeki Şemdinli Belediyesi 4 gündür ilçeye su vermiyor. Asılsız bir ihbarla Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınan gazeteci Berfin Ay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muşvarto'ya bağlı Horuk köyünde planlanan JES projesine karşı başlatılan nöbet eylemi 66. gününde de devam ediyor. Ağaç AŞ bünyesinde çalışan ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarılan işçiler, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ile görüşmek için gittiği İBB ek binasında güvenlik saldırısına maruz kaldı.
Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, iki kişinin ise dumandan etkilendiği bildirildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düğünde çıkan ve Seyit Çetinoğlu isimli gencin hayatını kaybettiği bıçaklı ve silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 9'a ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şam temasları kapsamında bir araya geldiği devlet başkanı Ahmet Eşare ile yeniden inşa, enerji, altyapı, sağlık, sivil havacılık, bankacılık alanlarında stratejik ortaklık anlaşmaları ile niyet beyanları imzaladı. Çin'in Hubei eyaletinde etkili olan fırtına ve kasırga nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 331 kişi yaralandı. Şiddetli hava olaylarında 22 bina yıkılırken 4855 bina hasar gördü. Gansu eyaletinde meydana gelen heyelanda ise 33 kişi göçük altında kaldı, 17 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze şeridinde can kaybı 73.102'ye yükseldi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diruki le amede. Un jibor revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocakbaşı le benda veya. Le canu jiger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bir çekirin al lahmacun pide u künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve gazanın. Jibo amede.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta otuzlu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki. Sucdar kardeş, yalnız ciraloma kardeş çaren yo. Tiryakiye, bir yev tedaviye raştı eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0599-929-0566. Yanzi, Alo, sev Ponca Suhiri.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19.

0: telefon 0533 968 21 20.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo

0: Pish, pish. Tartar.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Jumpet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
7: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
8: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki